0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram limon 2 manat 99 gepik. 1 kilogram nektarin 1 manat 69 gepik. Teklifle 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
3: Bravo. Doğru seçim.
4: Bir banklasansa dikkatin burada olsun. Bir bank taksit kartı ile ödeyeceğin 50 manat ve üzeri bir defalık ve taksit ödenişlerinde aylık kategori seçimlerinden elave 3 faiz bonus kazanabilirsen. Bunun için bir bank.az sitesine dahil olarak kampanyaya koşul. Ve sentyabrın 30'una kadar devam edecek bu fırsatı kaçırma.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
5: Sizin de arzularınız Çin olsun. Çin'e turlar Navi Travel'da. Etraflı malumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram sayfasından alabilirsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 106.3 FM.
1: Var olacak, yok olacak. Menden bizde, bizde olmayacak. Eh güzel kızlar, çok olacak. Menden bizde.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişle geleceğin arasında geçen 14 yıl Masterclass'la beraber 106.3 FM'de akşam saat 5'ten 8'e kimim.

görünüşünü değişme. Tek sen gül, ben olurum sana. Gitme benden uzaklara. Beni yaşadan insan, beni yaşadan insan.

0: 106 inatla
1: gideceğim. Yol çekin, bir göze dön. Yollarda ters kimi uzanır gülüm. Yuhumlanır geçer.

Yazık. Şimdi gören neyini yiyecek? Birisine var. Sabunun pulunun gel yarısını vereyim ona yakışır. Bundan sonra biz onlara hem şekil yiyelim.